rahat olacak. Uzun o da şuraya. Çirçetler ben şuraya kal. Hep bile çirat aşağı. Ay bıkar. Romuni yamı. Çamsız kız buraya. Burası mı kundan mı? Maradona relasyonları. Apatate căscotea și pe rocă în pușca, în privire cineva, Iliescu că nu a,